0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Babana
2: ne önce misler misterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xara ezbe strani juan ro

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

0: Trop rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çipkem.

girişimi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim, gerekem gelip, bir kevne vedo.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez bestrani şuan

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

0: gezim, alem harap. Ey dil bera, gerdan vatif, vey nazika, qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, qamet misal, vey nazika, dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim, malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim, malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim, girim ruji, veyran ezim, malem xirab. Gelek sutim, girim kebab, girye bimin sed renk kırab. Ya leyteni kunru turab, veyran ezim, malem kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim, malem kırab. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe kamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malem harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap. Veyran ezim, malem xirab. Sübhan jî şahê bitinê, xale girî xala gerdenê. Ez din girim berdan dinê, veyran ezim, malem xirab. Eşqa mecaz peyda bûye, îro li min dijwar bûye. Hîvê dikim heqîqiye, veyran ezim, malem xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min